gidiyor diye Allah'a. Onlar ortadır ya, kraliçesini verirler ama da o zaman dahi. Bakın ki, bu kadar bir şey yapmıyor. Bu kadar bir şey yapmıyor. Bu kadar bir şey yapmıyor.